0: 我觉得贺林的风吹麦浪就是好好听啊，我就特别喜欢他的那种娓娓道来的那种哼唱，真的是把人带到麦田里，带到土耳其的高原。
1: 哇，好好听。
2: 接下来请打分。
3: You know, it was so nice, it was so light. I think she carried it very well.
2: 请锁分。
4: Bu Türk sözleriyle bu şarkı çok güzel olmuş. Umarım bunu Türkiye'de de bu şekilde seslendirirsin. Eminim herkes çok beğenecek. Seni tebrik ediyorum. Çok doğal söyledin, abartısız, çok güzel, çok naif, çok da güzel bir ezgiydi. Tebrik ediyorum.
2: 谢谢您的点评。
1: 这首歌是2013年春晚舞台上李健和孙俪共同演唱的，所以它是男女对唱的歌曲。如果让你选择一位歌手来和你唱这首歌，你会选择谁？
5: You
6: 哈哈哈 Yeah, best choice.
1: 我的天哪，好紧张啊。莫维迪给我们加油，
4: 加油。
7: 远处蔚蓝天空下